Kay geriye ah indi çıkarı. Saramaz gam tu garibun in çe rüzgarı.

ay geriye. Ah indi çıkarı. Saramaz gam. Tu garibun. İniçe rüzgarı.